0: Cibeldük.
1: Cibeldük. Cibeldük. Cibeldük. Cibeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Cibeldük.
1: Cib,
0: cib,
1: cib.
0: Cibeldük.
1: Cibeldük.
0: Cibeldük. Derek.
1: Duk.
0: Cib, cib.
1: Cibeldük.
2: Cib, cib, cib. Cibeldük.
3: Cibeldük. Cibeldük.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.